0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, turin, turin, tura qolin, tezroq bo'ling.
4: Nima bo'ldi? Nima bo'yapti o'zi?
2: Turing, anu g'opir aka bilan Xolida kendini urushyapti.
4: Bora, biron narsa bo'ptimi deb o'ylanman, ha?
2: Xolida opa, uring, uring, yaxshilab uring.
4: Ye, kimmi?
2: G'opir akani.
4: E, voy, g'opir aka bo'sh kelmang, biqinidan, o'ndan soling. E, shunda, mana shunaqasiga uring, ha, malades.
2: Iye, iye, vostaki. Nima, men sizni g'opir akani oldini olib, qo'llab-quvvatlab turing deb uyg'otdimmi?
4: Ha, unda nimaga uyg'otding meni?
2: E, siz ham urushni o'rganing deb.
4: Voy, nima, men senga anu achovat tutilganmanmi?
2: Bilmasmi deysiz?
4: E, gapiyorsan.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Grazie signore e signorita, oh mamma mia, sono amato io a carriera. Toscanto che canto, qualco canto. Bravissimo Toscanto, la metto cambio le manto, bravissimo. Amico, t'argomento.
3: Mamma, ci copri a provare, mazzo. Cosa? Ma c'è.
2: Amico, prego, t'argomento.
3: Tutto bene?
2: Oddio, mamma mia, t'argomento.
3: Sto che me. Buna tacıma gibi koymak hazır. Ya inleme gel sarı. Çetelli baba kendi ozu bilerdim. Salam dedi de. Buna ozu kop getirdi. Karay ya. Mehman ona da burası yediyiz mi? Ergim. Ham yam yam.
2: Oh, ham yam yam. Bravissimo la metto ham yam yam. Zi, itali, spaghetti.
3: Demek bu kişi İtalya spagetti diye yaptılar. Spagetti diyene Uzbekçesiyle lahman buladı. Demek mehman ona da bu kişi lahman yediyiz mi?
2: Si.
3: Vay, tamam bu kişi su. Vay becer ya. Bilmezden yapıp koy kendi. Oturup trile geçiresin. Git.
2: Kuda.
3: Ede doktor. Babi. Git.
2: No. No. La metusi itali spagetti ham nam. Başkanda no. Ham.
3: Ay yaşayın. No bu sene adam korktu artıza. Sizde spagetti kalte bonento. Bizde mihmanhanelerde laman san huzurra bonento. Buna hemesini bir takım yigenento. Bana bu aşkazanda aylenento. Ondaki aşkazan bayram bonento. Sizi tez doktor gavarendi, doktor yorup kurendi. Abirat seklendi, ap kalsa hüşşşşş getendi.
2: Zitali.
3: Ondan uzakı getendi. Ortada siz, vay cigarlı.
2: Lan ne toz sentimentale, senyor amigo.
3: Ne sentimental ne geçişimliyiz, siz ketesiz, veşle turisto in turisto. Ne cüde uzakı, kurmuydum otta. İşkılıp, biz ketizden morar mısın?
2: Kuda.
3: Kuda, tuda! Oy, yalayam çüşünger yok ha. Ha, hayırlar yoktu Taşkent'e, gelin yaşı yapmadan yapmayın.
2: La metu.
3: Çoban panra verse.
2: Senyor, çar.
3: Ne çarsu? Ne çarsu?
2: Çarsu.
3: Çarsu gibi var dizim.
2: Çarsu, mazar.
3: Ne pesin kursun ha? Bu mazar hemen su, mazar. Kapkara Türkan'ı kurup mazardı böyle yaptı bu. Mamlaka turuttu mu mamda bunda turuttu mu? Kapkara mamlaka bu. Bana şu bozuğar bana şu. Bu hala bitmeden to.
2: Si.
3: Bizde bir makal var. Şaşkan kız erge ölçümeden to. Bizini sekin kuren to. Eğer lama yiyip kalmasız kuren to sizem. Yine hayırları yoktu. Umman bizde hayatımızda.
2: La metu. Zitali. Kinematografi. Buongiorno Toscana signore e signorita. Andrea la Cilindana, buongiorno.
3: Çinali. Mehmanımız ayetle ki bu kişi İtalya'da kino göçüşkene geldi.
2: Si.
3: Cim Turing bir pas. Si. Başka yapıyor mu? Ege mehmanımız İtalya'da kino göçüşkene geldiler. Uzları yine iki de ortaları. Andrea la Cilindana.
2: No! Tu, Andrea la Cilindana, tu!
3: Bakır be, bağırlaş tu ka!
2: Vay, o, şünge şünçeliyim, bu oldu düşündüm.
3: Hani Andrea la Cilindana, bitti bilet alıp kesirir halde otu getirdi, bu oldu.
2: Sofie Loren!
3: Sofie uzun lareyini alıp çıktı.
2: Brigitte Bardot'sını
3: alıp çıktı.
2: Marcella Mastroianni.
3: Marcella Mastroianni'sini alıp çıktı.
2: La metu.
3: Hoş.
2: Zitali estate carnavale, Toto Cutugno, buongiorno Toscana, signore.
3: Ne ma?
2: Toto Cutugno.
3: Ya per me, o koyayım mikrofonu. Çokunmayın sahneden, tutmayın, yapmayın.
2: Estrada Carnavale Toto Cutugno. Lasciatami cantare con la chitarra in mano. Lasciatami cantare, sono italiano, sì?
3: Geçiren sizi ben daha doğru düşündüm ben. Aşıyla çiğ gel.
0: Hangi ama? Ustaları.

naqadar azob uchiksiz, bir lahza urmagay yuragim sensiz. Sen mening hayotim, orzu havasim, umrim mazmunisan har bir nafasim. Balki sen yasharsan dunyoda mensiz, men qanday yasharman jonginam.

0: Obbo, tishingizda katta yoriq, katta yoriq, katta yoriq bor ekan.
1: Janob doktor,
0: nega siz menga bu katta yoriq so'zi 3 marta takrorlab aytdingiz?
1: Doktor,
0: kechirasiz, men uni faqat 1 marta aytdim. Qolgan ikkitasini tishingiz orasidagi kovakdan kelgan aks sado bo'lsa kerak.

0: Geç.
1: Valla.
2: Diyor zirge.
0: Koydan.
2: Koy yok.
1: Hay hay hay hay.
2: Koy koştu. Sizge tuhumla.
1: Koydan.
2: Kazılar doğrar ya.
0: Koydan.
2: Dahşet. Kul bana hoş yüzler.
1: Oho. Anlayın da.
2: Yüzeyler. Miriam çakırıyla.

0: dinlaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi. Ovozingiz olamlarni kezar baxtiyor. Bu zaminda kim tug'ilsa, uning baxti bor. Buyuklarning nasli toza jon tolasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Tomirida g'urur birla yurt ishqi oqar. Qayga borsa nurday toza ko'ngilga yoqar. G'alabasi shiddatining nishonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Bilanchagi beshigini duo tebratar. Vatan ishqi iymon degan sado tebratar. Zaminimiz jannatlarning ostonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Tuproq chopsa bog'u bo'ston bo'lar har yoni. Qadamiga yulduz to'kar yorug' osmoni. Har onaning bolalik uy koshonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir.

0: Orada mayqarilik. Kim bugun bir ichimlik?
1: İçiş üçün birinci nabatı sabab kerek.
2: Bahane kerek.
0: Davay, mani tuflimga bog'lagich ip olamiz.
1: O'tkinch.
0: Yuvamiz.
1: Yo, yaxshi fikr.
2: Mayqara, bu yerda araq qatta sotarkin.
1: Mahalladan, mahalladan.
0: Birovdan o'z borib araq qatta sotar deb so'rash uyatdi,
1: noqulay.
2: Endi, ha, topdim. Mana qarab tur. Xos. Ya, aka, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Bu mahallaning raisi qatta turadi, aka?
3: Mahallaning raisi mash ko'chaning oxirida 4-chi uyda turadi.
2: Ye, araq sotadigan yurib borasizmi?
3: Yo, arog'i 5-chi uyda sotadi.
2: Ha, xayriyat, rahmat aka, rahmat. Yuring, ta'zir, bir mahalla ko'mi ko'rib o'taylik.

0: Kağın yok adı, iki beti kıpkızıl kumdan da pişken kuda ne o kapı ya? Gövde koyuptu, o karım çıraylı bokke tuttu. Ana, zor. Soçilike barısı hatırlar, şu kız izi koyunu sorak geldik, bir de yamanımız var. Koyun, oğlunuz ermeğe bargen mi? Dedi kız anası. Yok dese, koyun hele kıza mı gelmiştim abdi, yok dedi. Demek en asası yigitlik armiyaga borgandan keyin boshlanarkan da, ha? Armiyaga bormagan bola ketmon sopini orqasida ko'rinmaydi.
1: Voy, mana shu motorga postga kelib armiyaga ketyapti. Ana, orqasidan Oblivoy akamatga 700 ta qarindosh urug'i chiqdi. Haligi vagonni ko'tara aqvali o'lga olib chiqib qo'yishdi, voy. O'ynaylarini sindirib yuborishibdi, qarang. Men buni qarindosh urug'i ko'p ekan deb javob berarman, olib ketibdilar. Endi deng o'zi ham erkalatib potta qilishgan, o'zlari yemagan, unga yedirishgan tug'ulishi bilan shu kalyaskada unakidan 3 g'idrayli, 2 g'idrayli bola saptilar. Deydigan otli bola saptilar ali oyoqlarini qimillatadigan juda erka katta qilishgan. Motorga yetganda ketib qoldi. Shu sozgina yurganda mashina ham olib berardi, dadasi ketib qoldi. Endi deng ketdi. Qoray bo'ldi, xat yo'q. Yozalmaydi. Endi opadilarning qo'liga tushgan paytda diye düşkeleri ruhsat versiyo zaten. İş kop, bir hafta da havatırıp hat yazıyordu. Kocum. Kocum, ben hat yazmayapsız, kocum. Kocum. O ne zihli yaptı, iğne zihli yaptı. Kocum, hat yazıyım, kocum. Kocum, kelişizge yap yenge 07 maşını ap koydum. Kocum, balanını cünü oturduğun adamın tekini kıtıklıydı, kocum. Kocum. Halez kışlağında en aldı kızını kıdır yaptı. Kelişiniz mi ne öyle koyma? Kocum. Sen kocumla hatı yaptı. Dada, kere akmaz bana nol yaptı. Halam gelmedi, hatını kıdırmasınlar. Ben öylemeyim ben, tülü tüke tamam ben. Ozumu kirim, ozum yuvara diken bu patlı. Kereye bozu butun mama candıkini yuvara bak. İltimas can dede bitti kozuça alıp peşenesini ustaramından kırıp belirli kiliskemi kreskeminden diyetti yuvası baktırı. Var mı uzun suyu oraya bak?
2: Hangi ama? Ustaları.

0: yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Yurtimizda soat 3.
1: Rus Sui AM in Tashkent.
0: В столице 3 часа.
2: Markaz radiosi.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

qochar sharm bir laor oxiri qadri ketib hech yerda topmas edim yalqovish yoqmas kishi bilmas sharaf.